0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Siyasetten ekonomiye, hayat pahalılığından barış hareketine uzanan haber başlıklarına

0: birlikte bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Berlin'de sola yönelik kampanya giderek büyüyor. Merkel'in FDJ geçmişi başbakanlığa engel olmadı. Bugün ise solun adı bile tartışma konusu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Die Linke daha hükümet görüşmeleri başlamadan aşırı sol suçlamalarının hedefinde. Partinin başbakan adayı Elif Alp'in öğrencilik yıllarında Rotehilfe üyesi olması gündeme getirildi. Eralp yıllar önce pasif hale gelen üyeliğinden geçen yıl ayrılmıştı. Parti yönetimi suçlamaları reddederken eski eş başkan Jan van Aken kampanyanın amacının Die Linke'nin Berlin'de hükümete katılmasını engellemek olduğunu savundu. Ve ortaya çıkan tablo şu çelişkiyi de gündeme getiriyor. DDR rejimi sırasında FDJ yönetiminde yer alan Angela Merkel Almanya başbakanı olabilirken bugün Die Linke'nin geçmişteki bir üyeliği bile aşırı sol tartışmasına dönüştürülüyor. Berlin'de siyasetin gündeminden şimdi doğrudan herkesin cebini ilgilendiren bir konuya geçiyoruz. Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte. Almanya'da enflasyon özellikle enerji fiyatlarındaki sert artış nedeniyle Eylül ayında %3,3'e çıktı ve böylece 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İran'daki savaş ve Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazındaki ilerleyişi küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Brent petrolü zaman zaman 100 doların üzerine çıkarken Almanya'da süper benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı. Hane enerjisi ve akaryakıt fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %15 arttı. Enflasyonu yukarı çeken etkenler ise şöyle sıralandı. İran savaşının tetiklediği yüksek enerji fiyatları. Ağustos'ta %8 artan ithalat fiyatları. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle düşen tarım üretimi. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle artan lojistik maliyetleri. Uzmanlar enerji fiyatları yüksek kaldıkça diğer ürünlerde de fiyat artışı riskinin büyüdüğünü belirtiyor. Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri enerji fiyatları. Peki hükümet özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ne yapıyor? Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı hükümetin dün gece yürürlüğe soktuğu 17 centlik vergi indirimi paketi tartışma yarattı. Ekonomi Bakanı bu önlemlerin ailelerden esnafa, sanayiden orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir kesimi rahatlatacağını savunuyor. Ancak muhalefet tüketici örgütleri, çevre kuruluşları ve sosyal kuruluşların önemli bölümü paketi eleştiriyor. Yeşillerden Andreas Outret, paranın vatandaşlara değil petrol şirketlerine gitme riski bulunduğunu söylüyor. Hükümetin petrol şirketlerinin olağanüstü karlarını vergilendirmekten vazgeçmesini de güçlü petrol şirketlerinin önünde diz çökmek olarak nitelendiriyor. Greenpeace'de tank indiriminin önemli bir bölümünün petrol şirketlerinin cebinde ekstra kar olarak kalabileceği uyarısında bulunuyor. Çevre örgütü Bund ise indirimi pahalı, sosyal açıdan adaletsiz ve ekolojik açıdan yanlış buluyor. Almanya Sosyal Birliği de tank indirimini herkese dağıtılan yardım olarak değerlendiriyor. İFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füß ise daha açık konuşuyor. Tank indirimi bir hata. Füß'e göre devlet büyük miktarda para harcayacak. Ancak bu paranın önemli bir bölümü akaryakıt fiyatlarını zaten karşılayabilecek durumda olan araç sahiplerine gidecek. Akaryakıt fiyatları tartışılırken Almanya'da bir başka tartışma da giderek büyüyor. Silahlanma ve zorunlu askerlik. Barış Hareketi 3 Ekim için sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Barış Hareketi'nden 3 Ekim çağrısı. Almanya'da barış örgütleri Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. 270'ten fazla örgüt zorunlu askerlik ve hızlanan silahlanma politikasına karşı ses yükseltiyor. Almanya'daki barış hareketi 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı çatısı altında Berlin ve Stuttgart'ta iki büyük gösteri düzenliyor. Ülke çapındaki barış örgütlerinin de aralarında bulunduğu 270'ten fazla grup silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır sloganıyla alanlara çıkacak. Barış Hareketi Komitesi üyesi Lür Henken, Jungewelt'e yaptığı açıklamada Alman ordusunun ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığını söyledi. Gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu belirten Henken, zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını vurguladı. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağını teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilme kapasitesinin Almanya'yı Rusya açısından daha kritik bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Ayrıca Tomahawk seyir füzeleri satın alma planının da Avrupa'daki gerilimi artıracağını ifade etti. Henken'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetine dair kanıt bulunmadığını savundu. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmasından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündem kentin en önemli sağlık kuruluşlarından Klinikum Kassel. Kassel'de dün akşam düzenlenen özel oturumda Klinikum Kassel'de iddia edilen hijyen sorunları ve yetersiz hasta bakımı gündeme geldi. Ancak şehir meclisindeki çoğunluk ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hastane yönetimine destek verdi. Hem belediye başkanı hem de hastanenin denetim kurulu başkanı Sven Schöller, sol partinin yönelttiği kapsamlı soru önergesini yanıtladı. Schöller, kamuoyunda dolaşan hijyen ve bakım eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Meclisteki tüm partiler Klinikum Kassel'in çalışmalarını övdü. Sol parti ise sert eleştirilerin hedefi oldu. Meclis üyeleri partinin anonim ve kanıtlanmamış iddiaları kamuoyuna taşıyarak hastaneye büyük zarar verdiğini dile getirdi. Kassel'de kamu hizmetleri tartışılırken şimdi de kamu parasının nasıl harcandığına bakalım. Hessen'den dikkat çekici iki örnek var. Yılda yalnızca 6 gün kullanılan tuvalete 356 bin euro. Almanya'da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çağrılar sürerken Hessen Vergi Mükellefleri Birliği'nin bugün yayımlayacağı Schwarzbuch 2026-2027 yine tüyler ürpertici örnekler içeriyor. Ülkede tasarruf söylemleri artsa da hala israf edilecek çok para olduğu görülüyor. Limburg yakınlarındaki Niederhadamar'da kirmes alanı için yapılan yeni tuvalet binası bunun son örneği. Kadınlar için 6, erkekler için 2 kabin, engelliler için 1 bölüm ve 4 püsuvar içeren tesisin maliyeti 356 bin euro. Üstelik bu tuvalet yılda yalnızca 6 gün kullanılıyor. Evet, yanlış anlamadınız. Yılda sadece 6 gün. Yerel siyasette bu harcama fazla tepki çekmedi çünkü harcamanın 292 bin eurosu eyalet tarafından karşılandı. Benzer bir durum Taunus bölgesindeki Neu-Anschbach'ta yaşandı. Kent sel riskine karşı koruma amacıyla 5 ağaç dikti. Ancak bu ağaçlar 100 bin euroya mal oldu. Projenin arkasındaki motivasyonun yine bir federal teşvik programı olduğu belirtiliyor. Hükümet bu proje için 80 bin euro destek sağladı. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Kassel'i dinlemeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 57-60-65.
1: Frankfurt'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Türk-Alman Kültür ve Sanat Festivali 11 Ekim Pazar günü sanatseverlerle buluşacak. Almanya Türk Ekspatlar Derneği tarafından düzenlenen festival, Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 65. yılında bu göçün oluşturduğu kültürel ve sanatsal birikime dikkat çekmeyi amaçlıyor. International Theater Frankfurt'ta saat 15-21 arasında gerçekleşecek festivalde müzik, edebiyat, görsel sanatlar, dans ve söyleşilerin yanı sıra kültürler arası diyalog etkinlikleri yer alacak. Almanya'nın farklı kentlerinden sanatçıların yanı sıra Azerbaycan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Tataristan, Gagavuzya ve Moldova bağlantılı sanatçılar da festival programına katılacak. Festival kapsamında ayrıca kültürler arası köprü kuran isimleri ödüllendirmek amacıyla Kultur Award Altın Ü ödülleri verilecek. Ödüller müzik, hikaye, medya, etki ve köprü olmak üzere 5 kategoride sahiplerini bulacak. Festival müdürü Fırat Cem Tuncel, kültürün amacını farklı ülkelerden kültürler arasında bağ kuran ve yeni kuşak sanatçılara alan açan bir platform oluşturmak olarak ifade ediyor. Kültür Festivali 11 Ekim Pazar günü saat 15'te International Theater Frankfurt'ta başlayacak.
2: Radyo Kassel 0561
0: 57 80 65
2: Hosta @radyokassel.de

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Siyasetten ekonomiye, hayat pahalılığından barış hareketine uzanan haber başlıklarına birlikte bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Berlin'de sola yönelik kampanya giderek büyüyor. Merkel'in FDJ geçmişi başbakanlığa engel olmadı. Bugün ise solun adı bile tartışma konusu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Die Linke daha hükümet görüşmeleri başlamadan aşırı sol suçlamalarının hedefinde. Partinin başbakan adayı Elif Alp'in öğrencilik yıllarında Rote Hilfe üyesi olması gündeme getirildi. Eralp yıllar önce pasif hale gelen üyeliğinden geçen yıl ayrılmıştı. Parti yönetimi suçlamaları reddederken eski eş başkan Jan van Aken kampanyanın amacının Die Linke'nin Berlin'de hükümete katılmasını engellemek olduğunu savundu. Ve ortaya çıkan tablo şu çelişkiyi de gündeme getiriyor. DDR rejimi sırasında FDJ yönetiminde yer alan Angela Merkel Almanya Başbakanı olabilirken bugün Die Linke'nin geçmişteki bir üyeliği bile aşırı sol tartışmasına dönüştürülüyor. Berlin'de siyasetin gündeminden şimdi doğrudan herkesin cebini ilgilendiren bir konuya geçiyoruz. Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte. Almanya'da enflasyon özellikle enerji fiyatlarındaki sert artış nedeniyle Eylül ayında %3,3'e çıktı ve böylece 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İran'daki savaş ve Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazındaki ilerleyişi küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Brent petrolü zaman zaman 100 doların üzerine çıkarken Almanya'da süper benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı. Hane enerjisi ve akaryakıt fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %15 arttı. Enflasyonu yukarı çeken dikenler ise şöyle sıralandı. İran savaşının tetiklediği yüksek enerji fiyatları. Ağustos'ta %8 artan ithalat fiyatları. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle düşen tarım üretimi. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle artan lojistik maliyetleri. Uzmanlar enerji fiyatları yüksek kaldıkça diğer ürünlerde de fiyat artışı riskinin büyüdüğünü belirtiyor. Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri enerji fiyatları. Peki hükümet özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ne yapıyor? Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı hükümetin dün gece yürürlüğe soktuğu 17 centlik vergi indirimi paketi tartışma yarattı. Ekonomi Bakanı bu önlemlerin ailelerden esnafa, sanayiden orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir kesimi rahatlatacağını savunuyor. Ancak muhalefet tüketici örgütleri, çevre kuruluşları ve sosyal kuruluşların önemli bölümü paketi eleştiriyor. Yeşillerden Andreas Altreth, paranın vatandaşlara değil petrol şirketlerine gitme riski bulunduğunu söylüyor. Hükümetin petrol şirketlerinin olağanüstü karlarını vergilendirmekten vazgeçmesini de güçlü petrol şirketlerinin önünde diz çökmek olarak nitelendiriyor. Greenpeace'de tank indiriminin önemli bir bölümünün petrol şirketlerinin cebinde ekstra kar olarak kalabileceği uyarısında bulunuyor. Çevre örgütü Bund ise indirimi pahalı, sosyal açıdan adaletsiz ve ekolojik açıdan yanlış buluyor. Almanya Sosyal Birliği de tank indirimini herkese dağıtılan yardım olarak değerlendiriyor. İFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füß ise daha açık konuşuyor. Tank indirimi bir hata. Füß'e göre devlet büyük miktarda para harcayacak. Ancak bu paranın önemli bir bölümü akaryakıt fiyatlarını zaten karşılayabilecek durumda olan araç sahiplerine gidecek. Akaryakıt fiyatları tartışılırken Almanya'da bir başka tartışma da giderek büyüyor. Silahlanma ve zorunlu askerlik. Barış Hareketi 3 Ekim için sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Barış Hareketi'nden 3 Ekim çağrısı. Almanya'da barış örgütleri Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. 270'ten fazla örgüt zorunlu askerlik ve hızlanan silahlanma politikasına karşı ses yükseltiyor. Almanya'daki Barış Hareketi 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı çatısı altında Berlin ve Stuttgart'ta iki büyük gösteri düzenliyor. Ülke çapındaki barış örgütlerinin de aralarında bulunduğu 270'ten fazla grup silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır sloganıyla alanlara çıkacak. Barış Hareketi Komitesi üyesi Lür Henken, Jungewelt'e yaptığı açıklamada Alman ordusunun ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığını söyledi. Gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu belirten Henken, zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını vurguladı. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağına teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilme kapasitesinin Almanya'yı Rusya açısından daha kritik bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Ayrıca Tomahawk seyir füzeleri satın alma planının da Avrupa'daki gerilimi artıracağını ifade etti. Henken'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetine dair kanıt bulunmadığını savundu. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmasından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündem kentin en önemli sağlık kuruluşlarından Klinikum Kassel. Kassel'de dün akşam düzenlenen özel oturumda Klinikum Kassel'de iddia edilen hijyen sorunları ve yetersiz hasta bakımı gündeme geldi. Ancak şehir meclisindeki çoğunluk ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hastane yönetimine destek verdi. Hem belediye başkanı hem de hastanenin denetim kurulu başkanı Sven Schöller, sol partinin yönelttiği kapsamlı soru önergesini yanıtladı. Schöller, kamuoyunda dolaşan hijyen ve bakım eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Meclisteki tüm partiler Klinikum Kassel'in çalışmalarını övdü. Sol parti ise sert eleştirilerin hedefi oldu. Meclis üyeleri partinin anonim ve kanıtlanmamış iddiaları kamuoyuna taşıyarak hastaneye büyük zarar verdiğini dile getirdi. Kassel'de kamu hizmetleri tartışılırken şimdi de kamu parasının nasıl harcandığına bakalım. Hessen'den dikkat çekici iki örnek var. Yılda yalnızca 6 gün kullanılan tuvalete 356 bin euro. Almanya'da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çağrılar sürerken Hessen Vergi Mükellefleri Birliği'nin bugün yayımlayacağı Schwarzbuch 2026-2027 yine tüyler ürpertici örnekler içeriyor. Ülkede tasarruf söylemleri artsa da hala israf edilecek çok para olduğu görülüyor. Limburg yakınlarındaki Niederhadamar'da kirmes alanı için yapılan yeni tuvalet binası bunun son örneği. Kadınlar için 6, erkekler için 2 kabin, engelliler için 1 bölüm ve 4 püsuvar içeren tesisin maliyeti 356 bin euro. Üstelik bu tuvalet yılda yalnızca 6 gün kullanılıyor. Evet, yanlış anlamadınız. Yılda sadece 6 gün. Yerel siyasette bu harcama fazla tepki çekmedi çünkü harcamanın 292 bin eurosu eyalet tarafından karşılandı. Benzer bir durum Taunus bölgesindeki Neu-Anschbach'ta yaşandı. Kent sel riskine karşı koruma amacıyla 5 ağaç dikti. Ancak bu ağaçlar 100 bin euroya mal oldu. Projenin arkasındaki motivasyonun yine bir federal teşvik programı olduğu belirtiliyor. Hükümet bu proje için 80 bin euro destek sağladı. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Kassel'i dinlemeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: seni tanımam.
1: Mutsuzlar eş üzerinden sigortalılar ve mini job çalışanları daha yüksek prim ödeyecek. Buna karşılık bakım hizmetlerine yönelik ödemeler ancak 2029'dan itibaren düzenli olarak enflasyona göre artırılacak. Reformun asıl sorunu çözmediği belirtiliyor. Bakıma muhtaç kişilerin aylık yaklaşık 3400 euroya ulaşan kişisel katkı payları sınırlandırılmıyor. Özel sigortalıların da bakım sigortası finansmanına dahil edilmesi öngörülmüyor. Özellikle evde bakım ve yakınların sağladığı desteklere yönelik kısıtlamaların insanların kendi evlerinde bağımsız yaşamını sürdürmesini zorlaştırabileceği eleştirileri yapılıyor. Bu arada sosyal bakım sigortasının mali dengesi de giderek bozuluyor. Bakım kasaları koronavirüs döneminde devlet adına yaptıkları harcamalar nedeniyle hala yaklaşık 6 milyar euronun geri ödenmesini bekliyor. Eleştirilerin ortak noktası ise şu: sistemin sürekli yeni kesintilerle ayakta tutulması yerine daha kapsamlı bir finansman modeli oluşturulması gerekiyor. Bunun için tüm gelirlerin bakım sigortasına dahil edilmesi ve kişilerin ödemek zorunda kaldığı yüksek bakım masraflarına bir üst sınır getirilmesi öneriliyor. Aksi halde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan ancak geliri sınırlı olan insanların bakım yoksulluğuna sürüklenme riski büyüyor. Hem de sosyal demokratların imzasıyla. Benzer bir tartışma şimdi Almanya'nın en büyük şirketlerinden Volkswagen'da yaşanıyor. Şirket yönetimi daha fazla tasarruf isterken çalışanlar zaten yaptıkları fedakarlıkların yeterli olduğunu söylüyor. Volkswagen yönetimi çalışanların çalışma ve ücret koşullarını düzenleyen 10 toplu sözleşmeyi 30 Eylül'de feshetti. Bu kararın sonuçları 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek. Şirket yönetimi çalışma ve izin süreleri, ek ödemeler ve bazı çalışan güvencelerinde yeni kesintiler istiyor. Yönetim şirketin ekonomik sorunlarını gerekçe göstererek çalışanlardan daha fazla tasarruf talep ediyor. Oysa çalışanlar 2024'te yapılan anlaşmayla zaten önemli tavizler vermiş ve Volkswagen'ın yeniden yapılandırılmasına yılda yaklaşık 1,5 milyar euro katkı sağlamayı kabul etmişti. IG Metall yeni talepleri reddediyor. Sendikaya göre şirket ekonomik sorunların yükünü çalışanların üzerine yıkmaya çalışıyor. Toplu sözleşmelerin feshedilmesi Volkswagen'da onlarca yıldır süren sosyal ortaklık anlayışını da tartışmaya açtı. Sendika ve iş yeri temsilcileri krizin çözümünün çalışanların haklarından kesinti yapmakla değil, yatırım ve yeni ürünlerde olduğunu savunuyor. IG Metall yönetimin taleplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor. Volkswagen'da yıl sonunda sendikayla yönetim arasında ciddi bir mücadele yaşanması bekleniyor. Volkswagen'da çalışanların ücret ve çalışma koşulları üzerinden başlayan mücadele Almanya'daki daha geniş bir tartışmanın da parçası. Bir yanda sosyal harcamalarda kısıntılar, diğer yanda hızlanan silahlanma ve yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik. Yarın barış hareketleri bu politikaları protesto etmek için Berlin ve Stuttgart'ta sokağa çıkacak. Almanya'daki barış örgütleri yarın Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. Ülke çapında 270'ten fazla örgüt zorunlu askerlik planlarına ve hızlanan silahlanma politikasına karşı sokağa çıkacak. Barış Konseyi Komitesi üyesi Henken, Alman ordusunun ciddi personel sıkıntısı yaşadığını, gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin azaldığını ve zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını belirtti. Henken ayrıca Almanya'nın silahlanma politikasını sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk F-35 savaş uçağını teslim almasının bu uçakların nükleer silah taşıyabilmesi nedeniyle Almanya'yı Rusya açısından daha büyük bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Henken'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. gösterilerde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması öne çıkacak. Barış hareketi ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Rusya'yı da kapsayan yeni bir Avrupa barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Kassel Barış Forumu Berlin'deki gösteriye birlikte gitmek için tren bileti ayarladı. Gidiş dönüş 60 euro. Kayıt için başvurulması gerekiyor. Gidiş yarın Kassel Wilhelmshöhe'den saat 7.48'de, dönüş ise Berlin Hauptbahnhof'tan 17.41'de gerçekleşecek. 3 Ekim öncesinde barış ve insan hayatı üzerine konuşurken, şimdi dünyanın başka bir yerindeki ama yine insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Bir infazın başarısızlığı değil, bir hayatın değeri konuşulmalı. Bu söz Amnesty International'a ait. Christy Paik zehirli iğneyle infaz edilmek istendi. Girişim başarısız oldu. Paik bugün hayatta. Ancak bu olay devlet eliyle bir insanı öldürmenin hiçbir zaman insani olamayacağını bir kez daha gösterdi. Amnesty International, Paik'ın ağır istismar, İhmal, ruhsal rahatsızlıklar ve doğuştan gelen beyin hasarıyla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bu koşulların yargılama sürecinde büyük ölçüde göz ardı edildiğini belirtiyor. Bu vaka aynı zamanda daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bir insanın hayatı devlet tarafından sona erdirilebilecek bir cezaya nasıl dönüşebilir? 1977'de yalnızca 16 ülke idam cezasını kaldırmıştı. Bugün bu sayı 113'e ulaştı. Yani değişim mümkün. Ancak hala insanlar idam ediliyor. Bir idam vakası gündeme geldiğinde insanlar harekete geçiyor, seslerini yükseltiyor, bazen infazın durdurulmasını sağlıyor. Sonra bir sonraki idam vakasına kadar yeniden sessizliğe dönülüyor. Oysa mesele yalnızca bir sonraki infazı durdurmak değil, idam cezasının kendisini tamamen ortadan kaldırmak. Çünkü her infaz geri dönüşü olmayan bir karar. Bir insanın hayatı söz konusu olduğunda hata payı yok. Amnesty bu nedenle yalnızca tek tek vakalara müdahale etmiyor. İdam cezasının tamamen kaldırılması için mücadele ediyor. Vakaları araştırıyor, hak ihlallerini belgeliyor, kamuoyunu harekete geçiriyor ve insanların seslerini bir araya getiriyor. Çünkü amaç bir sonraki infaz için yeniden zamanla yarışmak değil. Amaç bir sonraki infazın hiç yaşanmayacağı bir dünya yaratmak. Şimdi ağır haberlerin ardından yeniden Kassel'e dönüyoruz. Kassel'deki Müslüman cemaatler 3 Ekim Almanya Birliği gününde camilerini ziyaretçilere açıyor. Etkinlik, interkültürelle Woche'nin kapanışı kapsamında düzenlenen Açık Cami Günü etkinliklerinin bir parçası. Bu yıl 30.sü düzenlenen etkinliğin teması, toplumsal yapının taşıyıcıları olarak camiler. Etkinliğin amacı farklı inanç ve kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasını, önyargıların azaltılmasını ve Kassel'de toplumsal birlikteliğin güçlenmesini sağlamak. İnterkültürelle Woche bu yıl Dafür, yani bunun için sloganıyla düzenleniyor. Kassel'deki etkinliklerin koordinasyonunu ise Şans Eşitliği Dairesi yürütüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in bu haftaki haber bülteninin sonuna geldik. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerin günlük yaşamını ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve diğer dijital kanallarımızdan takip edebilir, yayınlarımızı paylaşarak Radyo Kassel'in daha geniş bir dinleyiciye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Hafta sonunuzu sağlıkla, huzurla geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü yine Radyo Kassel'de buluşmak üzere.
0: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz.
0: çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi Almanya'nın hemen yanı başındaki Fransa'ya uzanıyoruz. Çünkü Fransa'da öğrencilerden sendikalara uzanan yeni bir sosyal protesto dalgası büyüyor. Yaşananlar sosyal politikanın ve kemer sıkma tartışmalarının yalnızca Fransa'yı değil, Avrupa'nın tamamını ilgilendirdiğini gösteriyor. Fransa'da sıcak bir sonbahar yaşanıyor. Jungwelt'in haberine göre 10 gün önce Paris'in banliyösündeki bir lisenin öğrenciler tarafından bloke edilmesiyle başlayan protestolar, bugün hükümetin tasarruf politikalarına karşı ülke çapında bir harekete dönüşmüş durumda. Perşembe günü üniversiteliler de lise öğrencilerine katıldı ve çok sayıda kentte üniversiteleri bloke etti. Sendikalar da harekete destek verirken yeni grevler konusunda hükümeti uyardı. Önümüzdeki salı günü ise büyük bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Başbakan protestoların büyümesi üzerine perşembe günü kriz masasını topladı. Yaşananlar Macron dönemi açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı, evet, Macron'un cumhurbaşkanlığı sosyal protestolarla şekillendi. Sarı yelekliler hareketi, emeklilik reformuna karşı düzenlenen kitlesel gösteriler ve 17 yaşındaki Nal'in bir polis tarafından vurulmasının ardından banyolarda yaşanan ayaklanmalar. Şimdi ise yaklaşık 10 yıllık neoliberal politikaların sonuçlarını doğrudan yaşayan yeni bir kuşak sokağa çıkıyor. Öğretmen açığı, bakımsız okul binaları ve bütçe kesintilerinin baskısı altındaki üniversiteler öğrencilerin tepki gösterdiği başlıca sorunlar arasında. Macron döneminde uygulanan reçete büyük ölçüde aynı kaldı. Şirketlerin yükünü azaltmak, sosyal harcamaları kısmak ve bunun karşılığında yatırım ve ekonomik büyüme vaat etmek. Peki sonuç ne oldu? Jungwelt'te yer alan yoruma göre 2017'den bu yana yaklaşık 1 milyon 250 bin emekçi daha yoksulluk içinde yaşamaya başladı. Ekonomik büyüme durgunlaşırken işsizlik yüksek seviyesini korudu. Sanayide ise ciddi bir gerileme yaşandı. Üstelik neoliberal politikaların sürekli gündeme getirdiği kamu borçları da yükselmeye devam etti. Bu politikaların kazananları arasında ise milyarderler bulunuyor. Yoruma göre milyarderlerin serveti Macron'un göreve gelmesinden bu yana iki katına çıktı. Peki bütün bunların Almanya ile ne ilgisi var? Oldukça fazla. Çünkü Almanya'da Başbakan Friedrich Merz de benzer bir ekonomik yaklaşımı ekonomik dönüşüm olarak savunuyor. Şirketlerin üzerindeki yükleri azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve böylece ekonominin yeniden büyümesini sağlamak. Fransa bu politikaları yaklaşık 10 yıl boyunca uyguladı. Ancak bu yaklaşımın savunucularını eleştirenlere göre Batı kapitalizminin yaşadığı kriz şirketlere daha fazla teşvik verip toplumun çoğunluğundan daha fazla fedakarlık istemekle ortadan kalkmıyor. Fransa'nın Almanya'ya gösterdiği ikinci bir nokta ise sosyal mücadelelerin nasıl örgütlenebileceği. Fransa'da öğrenciler protestolarını daha kararlı biçimde sürdürüyor. Sendikalar ise harekete destek veriyor, grev seçeneğini gündemde tutuyor ve farklı sosyal mücadeleleri bir araya getirmeye çalışıyor. Fransa'daki gelişmeler Almanya açısından iki ayrı tartışmayı gündeme getiriyor. Birincisi, yıllardır uygulanan ekonomik politikaların toplumsal sonuçları. İkincisi ise bu politikalara karşı toplumsal muhalefetin nasıl örgütleneceği. Fransa'da öğrencilerin ve sendikaların sokağa çıkması bu tartışmanın yalnızca Fransa'ya özgü olmadığını gösteriyor. Ve belki de Fransa'dan Almanya'ya uzanan asıl soru şu: ekonomik krizin faturası yine toplumun çoğunluğuna mı çıkarılacak, yoksa başka bir yol mümkün mü? Bu sorunun yanıtını önümüzdeki dönemde hem Fransa'da hem Almanya'da yaşanacak toplumsal mücadeleler gösterecek. Biz de Radyo Kaser olarak bu gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Ekim Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Haftanın son haber bülteninde yine Almanya'dan ve Kassel'den günlük yaşamamızı ve geleceğimizi ilgilendiren gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz bakım reformuyla ilgili. Almanya'da hükümetin kabul ettiği yeni bakım reformu sosyal kuruluşlar ve muhalefet tarafından eleştiriliyor. Reformla birlikte özellikle düşük bakım derecelerine erişim zorlaştırılırken bakım derecesi 1 kapsamındaki kişilere ödenen destek tamamen kaldırılacak. Çocuksuzlar, eş üzerinden sigortalılar ve mini job çalışanları daha yüksek prim ödeyecek. Buna karşılık bakım hizmetlerine yönelik ödemeler ancak 2029'dan itibaren düzenli olarak enflasyona göre artırılacak. Reformun asıl sorunu çözmediği belirtiliyor. Bakıma muhtaç kişilerin aylık yaklaşık 3400 euroya ulaşan kişisel katkı payları sınırlandırılmıyor. Özel sigortalıların da bakım sigortası finansmanına dahil edilmesi öngörülmüyor. Özellikle evde bakım ve yakınların sağladığı desteklere yönelik kısıtlamaların insanların kendi evlerinde bağımsız yaşamını sürdürmesini zorlaştırabileceği eleştirileri yapılıyor. Bu arada sosyal bakım sigortasının mali dengesi de giderek bozuluyor. Bakım kasaları koronavirüs döneminde devlet adına yaptıkları harcamalar nedeniyle hala yaklaşık 6 milyar euronun geri ödenmesini bekliyor. Eleştirilerin ortak noktası ise şu: sistemin sürekli yeni kesintilerle ayakta tutulması yerine daha kapsamlı bir finansman modeli oluşturulması gerekiyor. Bunun için tüm gelirlerin bakım sigortasına dahil edilmesi ve kişilerin ödemek zorunda kaldığı yüksek bakım masraflarına bir üst sınır getirilmesi öneriliyor. Aksi halde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan ancak geliri sınırlı olan insanların bakım yoksulluğuna sürüklenme riski büyüyor. Hem de sosyal demokratların imzasıyla. Benzer bir tartışma şimdi Almanya'nın en büyük şirketlerinden Volkswagen'da yaşanıyor. Şirket yönetimi daha fazla tasarruf isterken çalışanlar zaten yaptıkları fedakarlıkların yeterli olduğunu söylüyor. Volkswagen yönetimi çalışanların çalışma ve ücret koşullarını düzenleyen 10 toplu sözleşmeyi 30 Eylül'de feshetti. Bu kararın sonuçları 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek. Şirket yönetimi çalışma ve izin süreleri, ek ödemeler ve bazı çalışan güvencelerinde yeni kesintiler istiyor. Yönetim şirketin ekonomik sorunlarını gerekçe göstererek çalışanlardan daha fazla tasarruf talep ediyor. Oysa çalışanlar 2024'te yapılan anlaşmayla zaten önemli tavizler vermiş ve Volkswagen'ın yeniden yapılandırılmasına yılda yaklaşık 1,5 milyar euro katkı sağlamayı kabul etmişti. IG Metall yeni talepleri reddediyor. Sendikaya göre şirket ekonomik sorunların yükünü çalışanların üzerine yıkmaya çalışıyor. Toplu sözleşmelerin feshedilmesi Volkswagen'da onlarca yıldır süren sosyal ortaklık anlayışını da tartışmaya açtı. Sendika ve iş yeri temsilcileri krizin çözümünün çalışanların haklarından kesinti yapmakla değil, yatırım ve yeni ürünlerde olduğunu savunuyor. IG Metall yönetimin taleplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor. Volkswagen'da yıl sonunda sendikayla yönetim arasında ciddi bir mücadele yaşanması bekleniyor. Volkswagen'da çalışanların ücret ve çalışma koşulları üzerinden başlayan mücadele Almanya'daki daha geniş bir tartışmanın da parçası. Bir yanda sosyal harcamalarda kısıntılar, diğer yanda hızlanan silahlanma ve yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik. Yarın barış hareketleri bu politikaları protesto etmek için Berlin ve Stuttgart'ta sokağa çıkacak. Almanya'daki barış örgütleri yarın Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. Ülke çapında 270'ten fazla örgüt, zorunlu askerlik planlarına ve hızlanan silahlanma politikasına karşı sokağa çıkacak. Barış Konseyi Komitesi üyesi Hengen, Alman ordusunun ciddi personel sıkıntısı yaşadığını, gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin azaldığını ve zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını belirtti. Hengen ayrıca Almanya'nın silahlanma politikasını sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk F-35 savaş uçağını teslim almasının bu uçakların nükleer silah taşıyabilmesi nedeniyle Almanya'yı Rusya açısından daha büyük bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Hengen'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Gösterilerde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması öne çıkacak. Barış Hareketi ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Rusya'yı da kapsayan yeni bir Avrupa barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Kassel Barış Forumu Berlin'deki gösteriye birlikte gitmek için tren bileti ayarladı. Gidiş dönüş 60 euro. Kayıt için başvurulması gerekiyor. Gidiş yarın Kassel Wilhelmshöhe'den saat 7.48'de, dönüş ise Berlin Hauptbahnhof'tan 17.41'de gerçekleşecek. 3 Ekim öncesinde barış ve insan hayatı üzerine konuşurken, şimdi dünyanın başka bir yerindeki ama yine insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Bir infazın başarısızlığı değil, bir hayatın değeri konuşulmalı. Bu söz Amnesty International'a ait. Christy Paik zehirli iğneyle infaz edilmek istendi. Girişim başarısız oldu. Paik bugün hayatta. Ancak bu olay devlet eliyle bir insanı öldürmenin hiçbir zaman insani olamayacağını bir kez daha gösterdi. Amnesty International, Paik'ın ağır istismar, ihmal, ruhsal rahatsızlıklar ve doğuştan gelen beyin hasarıyla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bu koşulların yargılama sürecinde büyük ölçüde göz ardı edildiğini belirtiyor. Bu vaka aynı zamanda daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bir insanın hayatı devlet tarafından sona erdirilebilecek bir cezaya nasıl dönüşebilir? 1977'de yalnızca 16 ülke idam cezasını kaldırmıştı. Bugün bu sayı 113'e ulaştı. Yani değişim mümkün. Ancak hala insanlar idam ediliyor. Bir idam vakası gündeme geldiğinde insanlar harekete geçiyor, seslerini yükseltiyor, bazen infazın durdurulmasını sağlıyor. Sonra bir sonraki idam vakasına kadar yeniden sessizliğe dönülüyor. Oysa mesele yalnızca bir sonraki infazı durdurmak değil, idam cezasının kendisini tamamen ortadan kaldırmak. Çünkü her infaz geri dönüşü olmayan bir karar. Bir insanın hayatı söz konusu olduğunda hata payı yok. Amnesty bu nedenle yalnızca tek tek vakalara müdahale etmiyor. İdam cezasının tamamen kaldırılması için mücadele ediyor. Vakaları araştırıyor, hak ihlallerini belgeliyor, kamuoyunu harekete geçiriyor ve insanların seslerini bir araya getiriyor. Çünkü amaç bir sonraki infaz için yeniden zamanla yarışmak değil. Amaç bir sonraki infazın hiç yaşanmayacağı bir dünya yaratmak. Şimdi ağır haberlerin ardından yeniden Kassel'e dönüyoruz. Kassel'deki Müslüman cemaatler 3 Ekim Almanya Birliği gününde camilerini ziyaretçilere açıyor. Etkinlik, interkültürelle Wochen'in kapanışı kapsamında düzenlenen Açık Cami Günü etkinliklerinin bir parçası. Bu yıl 30.sü düzenlenen etkinliğin teması toplumsal yapının taşıyıcıları olarak camiler. Etkinliğin amacı farklı inanç ve kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasını, ön yargıların azaltılmasını ve Kassel'de toplumsal birlikteliğin güçlenmesini sağlamak. Interkulturelle Woche bu yıl Dafür, yani bunun için sloganıyla düzenleniyor. Kassel'deki etkinliklerin koordinasyonunu ise Şans Eşitliği Dairesi yürütüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in bu haftaki haber bülteninin sonuna geldik. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerin günlük yaşamını ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve diğer dijital kanallarımızdan takip edebilir, yayınlarımızı paylaşarak Radyo Kassel'in daha geniş bir dinleyiciye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Hafta sonunuzu sağlıkla, huzurla geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü yine Radyo Kassel'de buluşmak üzere.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.